La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hayyul Kayyum Beşer Allah'ın.